pingsan tadi. Tolong saya, Bu, selamatkan bayi ini. Tolong ya, Bu, kasihan kedinginan dia.